0: DJ Riza imeyeke bago DJ
1: bali bakumetina muri rekyo tore
0: etwate baiga esengente bono litukete ntoro tibunalire toise gwikaranza ga tutage kwarenge linga kibiato sa mere mna ba Kenya DJ tokorwa kurante bono tutage tetobe na masabiki aseno igo tutage tuchicha oto eti proof ni bribere kero monte oben as
1: kero monto
0: kero monta oga oga proof en kai kwenda kwenda kwenda bono DJ mbia mone kiagera paka Daniel otebre iga Daniel akoteba DJ sasa hiyo umekuja vizuri tuma hapa sasa namba ya sort
1: ah nitume
0: sasa hapa ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile ile